Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Tü eğilmek de maksat, ben ona yokum. Küçülmek de maksat, ona da yokum. Ozan böyle söylemiş, ama biz o insanlardayız.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Hüseyin el-Mesudi'den bahsedeceğiz. Dünya tarihini anlatan Mürucuz Zeheb, yani Altın Bozkırlar adlı eseriyle tanınan tarih ve coğrafya alimidir. Hüseyin el-Mesudi, 893 yılında Bağdat'ta doğmuş, 956 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Meşhur sahabe Abdullah bin Mesud'un soyundan geldiği için Mesudi, Hüzeyl kabilesine mensubiyetinden dolayı da Hüzeli nisbeleriyle tanınmıştır. İlk ilim tahsilini Bağdat'ta devrin ünlü alimlerinden aldıktan sonra aldığı dersler ve okuduğu kitaplarla yetinmeyip bilgisini artırmak için dönemin İslam coğrafyasında, hatta İslam coğrafyası dışında uzun seyahatler yapmıştır. İran başta olmak üzere Orta Doğu'da Arabistan, Mısır, Suriye, Irak, Azerbaycan ve Hazar Denizi çevresindeki diğer bölgeleri gezmiş, ek olarak Hindistan, Sri Lanka ve Çin'e seyahat etmiştir. Bu ülkelerin yanı sıra Hint Okyanusu, Akdeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizi'nde yelken açmıştır. Farklı coğrafya, toplum ve kültürler hakkında bizzat kaynağından bilgi almak gerektiğini düşünen Mesudi, hayatının büyük bir bölümünü seyahatte geçirmiş ve gezdiği bölgelerde meydana gelen olayları ve olayların gerçekleştiği coğrafi bölgeleri Mürucuz Zeheb adını verdiği eserinde kalem almıştır. Bu eseriyle birlikte o, tarihle coğrafyayı geniş çaplı ve ayrıntılı bir biçimde birleştiren ve aynı eserde sunan ilk Arap bilgini olmuştur. İki ana bölümden meydana gelen bu eserin ilk bölümünde ansiklopedik mahiyette çeşitli konulara yer vermiş olup, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin hayatını anlatan peygamberler tarihiyle gezileri sırasında görmüş olduğu bölgelerin coğrafi özellikleri Hintliler, Çinliler, Yunanlılar, Türkler, Persler, Sasaniler, Roma, Bizans ve İslam öncesi Arabistan tarihi kitabın belli başlı konularını oluşturur. Mesudi ayrıca anlattığı toplumların örf ve adetleri, inanç ve ibadetleri, efsaneleri, yiyecek ve giyecekleri, bayramları, oyunları, mabetleri, takvimleri gibi kültür unsurlarına da yer vermiştir. İkinci bölümde ise Hazreti Peygamber döneminden Abbasi halifesi Mutilillah'a kadar İslam tarihini anlatmış, aynı zamanda gemicilik, madencilik ve ziraatle ilgili mühim bilgiler vermiştir. Büyük ilim merakı ve çok yönlü bir kişiliği olan Mesudi, eserlerini telif ederken birçok alim ve eserden faydalanmakla beraber, eski müelliflerin verdiği bilgilerin mutlak doğru, aşılamaz ve eleştirilemez olmadığını, yeni bilgi ve tecrübelerle onları aşma imkanının her zaman bulunduğunu vurgulamıştır. Mesudi, coğrafya, kozmoloji, astroloji, fıkıh, kelam, tarih, felsefe, siyaset, ahlak alanında, ayrıca Ehl-i Beyt, 12 imam ve imamet konularında eser vermiş olsa da, eserlerinin birçoğu günümüze ulaşmamış olduğundan daha çok tarihçiliği ve coğrafyacılığıyla bilinmiştir. Onun belirli bir bölgenin coğrafyasının o bölgedeki insan, hayvan ve bitki örtüsünü doğrudan etkilediğine dair kanaati, coğrafya açısından çok önemli sayılabilecek bir görüştür. Kara ve deniz yoluyla gerçekleştirdiği seyahatlerinde kendi gözlemlerinin yanı sıra alimler, denizciler, tacirler, seyyahlar, devlet memurları, farklı din ve mezhep mensuplarıyla görüşüp bilgi alan Mesudi, İslam tarihçisi olmanın ötesinde bir dünya tarihçisi olmuş ve tarih alanında başkalarının yapamadığını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Örnek şahsiyetlerde Hüseyin el-Mesudi'den bahsettik. Sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Teoman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adüy FM.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, reddetmek birileri için kolay. Karşı tarafı hiç düşünmeden umarsızca reddedebilirler. Bazıları için reddetmek dünyanın en zor işi. Yani zarar görseler de hiç istemeseler de karşı tarafın üzülmesini, darılmasını, sıkılmasını göze almaz, alamaz ve reddedemezler. Bazıları içinse red yerine, zamanına, kişisine göre olması gereken bir şey. Duygularla hareket edilmemeli, objektif olmalı, zarar verene uzak, yarar verene yakın durmalı. Evet, böyle görüşler, düşünceler var. Biraz afaki gelmiş olabilir bu ifadeler ama red kelimesini konuştuğumuz kesin efendim. Değerli dostlar, kelime hazinemizdeyiz ve red kelimesini konuşuyoruz. Peki nedir red? Efendim, red kısaca uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme demek. Bir arkadaşınız sizi akşam yemeğine çağırıyor. Ama o akşam bir işiniz var ya da başka bir yere sözünüz var veya canınız hiç gitmek istemiyor. Şimdi girişte ifade ettiğimiz bazıları için bu teklifi geri çevirmek, yani reddetmek çok kolay. Üzülmez, sıkılmaz, tereddüt etmez. Ama birileri de vardır ki aynı türden bir teklif karşısında farklı bir işi olmasına veya gitme imkanı olmamasına rağmen teklifi geri çeviremez, reddedemez ve o gün o davete icabet eder. Yani arkadaşının moralinin bozulmasındansa kendi başını yakmayı tercih eder. Efendim, ne kolay bir şekilde reddetmek, ne de hiç reddetmemek güzel bir şey. En güzeli dengeli olan, yani her iki tarafında üzülmeden, kırılmadan memnuniyet duyduğu bir yola başvurmak. Bu da zor tabii. Evet, red kelimesi. Efendim, red aslen Arapça bir kelime. Geri çevirmek, iade etmek, kabul etmemek demek. Yalnız bir kelime değil red, kardeşleri var. Mesela irtidat kelimesi. Belki duyduğumuz bir kelimedir irtidat kelimesi. Yaygın bir kullanımı yok ama zaman zaman yeri geldiğinde de kullanılmıyor değil. Dinle, dine olan aidiyetle ilgili bir kelime irtidat. Bir dinden, bilhassa İslam dininden dönmek, ayrılmak, çıkmak demek irtidat. Yani bir Müslümanken bir süre sonra İslam'ı reddederek başka bir dine geçerse veya tamamen dinsiz olursa o insan irtidat etmiş oluyor. Böylece irtidat eden o insan bir vasıf kazanıyor. Ne diyoruz efendim dinden dönenlere? Mürtet. Evet, mürtet diyoruz. Mürtet, irtidat eden, dinden dönen kişiye deniyor. Yani işin içinde bir red var aslında gene. Ki kelimenin, irtidat kelimesinin kökü red. Bir de radde kelimemiz var gene red kelimesinden türemiş olarak. Radde, Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Radde, derece, kerte demek. Ama kelimenin aslında gene bir red, bir dönüş var. Radde kelimesinin yaygın olmayan bir diğer anlamı red köküne uygundur ki dönüş, bir işten elde edilen kar, getiri demektir. Yani red kelimesinin anlam alaşımında dönme, dönüş, yüz çevirme gibi anlamlar var. Bakın, şimdi bir kelime daha söyleyeceğim red kelimesinden türemiş. O kelimeyle mevzu eminim çok daha açık hale gelecek. Tereddüt kelimesi. Tereddüt kelimesi de irtidat ve radde gibi red kelimesinden türemiş. Tereddüt, kararsız kalma hali, duraksama, seçememe, arada kalma halidir, öyle değil mi? Yani dönseme, dönesi gelmedir. Ne yapacağını bilememe, geri dönesi gelme, yani redle kabul arasında kalma, bir git gel yaşama hali. Burada da red kelimesinin anlam üzerindeki belirleyici etkisini görmek mümkündür efendim. Evet, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere, her zaman söylediğimiz gibi. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan
0: Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz ve glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün. Uykular haramdır bugün.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır.

0: Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona uzandım. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

0: FM. 25. kare. 25. kare. 25. kare programı başlıyor. 25. kare programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adıyaman FM'de 25. kare programının bir başka bölümünde yine kulak hizalarınızdayız. Bugün toplumun temel yapı taşı dediğimiz aile ile ilgili çok önemli bir noktaya dikkat çekeceğiz. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Mahir Ünsal öğretmenimiz, hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün Mahir hocamızla koruyucu aile hizmeti hakkında bilgiler alacağız. Koruyucu aile nedir? Nasıl koruyucu aile olunur? Anlamı nedir? Çeşitleri var mıdır? Gerçekten koruyucu aile fonksiyonu şu an ne durumda? Neler yapabiliriz? Bizim toplum olarak farkında olmadığımız, işaret edilen ve yapmamız gereken şeyler nelerdir? Bu konularda kendisinden bilgi almaya çalışacağız. Hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bize kıymetli zamanınızı ayırdığınız için, böyle bir işte olmak istediğiniz için ve var olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Biz de bu anlamda radyo olarak, Adıyaman Üniversitesi olarak da yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bakalım radyomuz aracılığıyla insanlara neler anlatabileceğiz. Hocam, programa başlarken öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Ondan sonra koruyucu aile ile ilgili sorularımızı yönelteceğiz.
1: Mahir Ünsal, 1979 Samsat doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunuyum. 2005 mezunuyum. 2005-2010 yılları arasında Akıncılar'da, 2010 ve 2018 yıllarında da Kahta Yelkovan Köyü'nde sınıf öğretmenliği yaptım. 13 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2018 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne geçiş yaptım. Öğretmen unvanıyla orada çalışmaktayım. 2013 ve 2015 yılları arasında da eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans yaptım. Bilgi birikimi, tecrübemi, deneyimlerimi şu anda dezavantajlı diyebileceğimiz, üzülerek bu ifadeyi kullanıyorum. Enerjimi bu çocuklara ayırarak onların dezavantajlı durumunu minimize etmeye çalışıyorum. 2018'den beri koruyucu aile biriminde çalışıyorum.
0: Tabii aile yapısının önemini en önemli anlatabilen toplumlardan biriyiz çok şükür. Biz ülke olarak da, toplum olarak da, millet olarak da aile yapısını çok önemsiyoruz. Devletimiz de bunu çok önemsediği için dezavantajlı duruma düşmüş ailelere ne gibi destekler verebiliyoruz? Bunu biraz geriden yiyeceğiz. Öncelikle bir koruyucu ailenin tanımını yapmak gerekirse ne söyleyebiliriz? Koruyucu ailenin ne olduğunu anlayalım, ondan sonra onunla ilgili bilgiler alalım sizden.
1: Peki, nasıl isterseniz. Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan ve devlet koruması altına alınan çocuklarımızın eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak kendi aile ortamlarında, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Müsaade ederseniz ben bu tanımda birkaç hususa değinmek isterim. Tanımımızda kısa veya uzun süreli dedik. Neden kısa veya uzun süreli, bu çocukların aile yanında ne kadar kalacağı belli değil mi diye, evet, dinleyicilerimizin aklına bir soru takılabilir. Bunu şöyle izah etmek isterim. Koruyucu aileye uygun olan çocuklar aynı zamanda biyolojik ailesine dönme ihtimali olan çocuklardır. Biz çocuğu koruyucu aile yanına yerleştirdikten sonra biyolojik aile çocuğunun koruma kararını kaldırılarak çocuğunun kendine teslimi konusunda talepte bulunabilir. Böyle bir durumda kurum olarak biz gerekli sosyal incelemeleri yapıyoruz. Eğer ailenin şartları istenilen düzeyde ise çocuğun koruma kararını kaldırarak çocuğu ailesine teslimini sağlıyoruz. Bu durum belirsiz olduğu için tanımımızda kısa veya uzun dönemler
0: ucu
1: içerisinde
0: açık bir süreç
1: duruyor.
0: Var önlerinde.
1: Ucu açık bir süreç var. Tabii aile talepte yanına döndürülmesi konusunda talepte bulunacağı gibi Aynı zamanda çocuğun evlatlık verilmesi talebinde de bulunabilir. Yani biyolojik ailenin talepleri çocuğun koruyucu ailede ne kadar kalacağının da bir nevi belirtmiş oluyor. Kısa veya uzun dönemler içerisinde dememizin nedeni bu. Tanımımızda geçen ücretli veya gönüllü olayına da değinecek olursam, aile bu hizmeti ücretli veya gönüllü verebilir. Ücretli vermek istediğinde çocuğun maddi olarak bütün masraflarını kurum olarak biz karşılıyoruz. Çocuğumuz aileye yük olmuyor. Aileden çocuğu manevi yönden desteklemesini istiyoruz. Tabii aileden ücret, yani devletten ücret istemeyip bu işi, hayır ben yine bütün sorumluluğu alıyorum, evet, ama bu işi gönüllü yapacağım diyen ailelerimiz de olabiliyor.
0: Burada o ücretli ve gönüllü kısmı burada tanımlanmış oluyor.
1: Aynen,
0: değil mi hocam?
1: Aynen. Bir de tanımımızda diyor ki hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Aile ya da kişiden kasıt da, yani evli veya bekar bizim bu hizmete başvuruda bulunabilir.
0: Bekarlar da başvurabilir.
1: Bekarlar da başvurabilir. Evet,
0: bu da altı çizilmesi gereken önemli maddelerden biri. Peki hocam, koruyucu ailelik hizmetindeki amaç nedir? Şimdi biyolojik aileden alınıyor, koruyucu aileye veriliyor, koruyucu aileden zaman olgunlaştıkça, imkanlar yerine geldikçe tekrar biyolojik aileye veriliyor. Buradaki amacı biraz daha açabilir miyiz?
1: Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile çocuklara biyolojik ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk, sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci ve başarısı olacaktır. Bizim amacımız, burada da değindiğimiz gibi, aile yanında kalan çocuklarımız, ben 8 yıllık tecrübemi de burada aktarmak isterim. Hı hı. Aile yanında kalan çocuklarımız biyolojik aileden ayrılma sürecini çok daha rahat atlatıyorlar. Çünkü bir aile ortamında, bir aile sevgisinde, ailelerimizin manevi destekleriyle çocuklar yatılı kuruluşlarımızdakinden çok daha güzel bir ortamda kalmış oluyorlar ve ayrılık sürecini daha rahat atlatabiliyorlar.
0: Evet. Şimdi hocam, siz bunları anlatırken az önce bu bekarlarda koruyucu aile olabilir konusunun altını çizerken aklıma şey geldi. Koruyucu aile olmanın kriterleri de vardır mutlaka.
1: Tabii ki.
0: Bunlar nelerdir mesela? Kimler koruyucu aile olabilirin bir tanımı var mıdır?
1: Tabii ki. Kimler koruyucu aile olabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye'de sürekli ikamet eden, 25-65 yaş aralığında olan, en az ilkokul mezunu olan, adli sicil kaydında herhangi bir suç kaydı olmayan, düzenli bir gelire sahip olan, 3 hekimden uygunluk raporu alan, bu 3 hekimimiz dahiliye, ortopedi ve psikiyatri oluyor. Evli ya da bekar, çocuklu veya çocuksuz, çocuğun biyolojik anne babası ya da vasi dışındaki kişiler. Koruyucu aile olmak için bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilebilir. Yani yakın akraba koruyucu aile modelinde biz eğitim ve yaş kriterini esnetebiliyoruz.
0: Aileden olduğu için biraz daha esnek davranıyorsun.
1: Aynen. Çocuğu, amacımız burada çocuğun öz ortamından kopmaması.
0: Peki hocam, buraya bir parantez açmak gerekirse, yakını, yani çocuğun akrabası olan koruyucu aile olmak isteyen kişilerin maddi durumu çok elverişli değilse ona da maddi destek veriliyor mu? Çocuğun bakımları karşılanabilir mi?
1: Hayır. Koruyucu aile olma şartında düzenli gelir şartımız var. Bu düzenli gelir şartı yakın akraba için de geçerli. Anladım. Sadece eğitim ve yaş durumunda esnetme yapabiliyoruz.
0: Anladım. Peki koruyucu ailenin öneminden biraz bahsedecek olursak neler söylersiniz?
1: Bu konuda şunları söylemek isterim. Kurum bakımının eksiklerini giderebilecek tek ortam sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamıdır. Çocuğun koşulsuz sevilmeye, desteklenmeye ve güven duygusunu hissetmeye gereksinimi vardır. Hayatın her döneminde herkesin bir ebeveyne ihtiyacı olur. Hiç kimse bir aile ortamında büyüme şansından mahrum kalmasın. Gelecekte yaşantısını sorunlar ile dolu bir dünyaya kurmasın diye siz de koruyucu aile olun, bir çocuğun elinden tutun ve elinizi bırakmayın. Koruyucu ailenin önemini sevgi boyutuyla gerçekten sevgi boyutu üzerinde durarak çok önemli bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sevgi bir insanın gelişimindeki en temel duygulardan birisidir. Maddi kısım çok önemli değil benim nazarımda. Yani şu ana kadar da gördüğüm manevi yönden sevgi ihtiyacı giderilmeyen veya başka duyguları giderilmeyen çocukların ileride çok ciddi kişilik problemleri yaşadıklarını görebiliyoruz. İlgi, alaka, sevgi bir çocuğun olmazsa olmazlarıdır.
0: Evet.
1: Bu yönüyle koruyucu aileliği çok önemli gördüğümü söyleyebilirim.
0: Çünkü çocukluk dönemi de aslında hayatın birçok alanı, bütün alanı öyle ıskalanmaması gereken bir dönem ve verimsiz geçirilen bir çocukluk çarpık bir olgunluğa işaret eder. Dolayısıyla çocukluğun önemini, hani ağaç yaşken eğilir der ya atalarımız.
1: Aynen.
0: O çocuk yaşken bütün sevgi ortamını, aile ortamını, birliktelik ortamını gördüğü zaman daha verimli bir olgunluk dönemine erişir diye.
1: Kesinlikle bunun da en önemli yaş grubu 0-6'dır. 0-6 yaş grubu bu yönüyle çok çok daha önem arz ediyor bahsettiğimiz evet. durumlar itibariyle. O yüzden bizim de temel hedefimiz, önceliğimiz 0-6 yaş grubunun yatılı kuruluşta hiç kalmaması, koruma altına alınan bu çocuklarımızın bir aile ortamında hayatlarını devam ettirmeleri temel hedefimiz.
0: Evet, gerçekten o dönemde büyük önem taşıyor. Peki hocam, koruyucu aile bakım türlerinden bahsedecek olursak neler söyleriz?
1: Biraz önce akraba yakın çevreye değinmiştik, onu aşmak isterim.
0: Evet.
1: Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli, veli ya da vasi dışında kalan, kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Yakın akraba ve yakın çevre.
0: Hı hı.
1: Bir çocuk koruma altına alındığında bizim önceliğimiz çocuğun o büyüdüğü, alıştığı öz ortamının dışına çıkmaması için önceliğimiz çocuğu yakın akraba koruyucu aile, yakın akraba ve çevre koruyucu aile modelinden faydalandırma. Hı hı. Bunun mümkün olmadığı durumlarda da süreli koruyucu aile modelini uyguluyoruz. Süreli koruyucu aile modeli de öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Bunların yanında bizim geçici koruyucu aile modeli dediğimiz bir koruyucu aile modelimiz de var. Bu da şu anda Türkiye'de pilot illerde uygulanıyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl bütün ülke geneline yaygınlaştırılacak. Geçici koruyucu aile modelini de şöyle izah edebiliriz. Acil koruma gereken ve henüz kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için eğitim alan ailelere sağlanan birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır. Yani bunu şöyle kısaca izah etmek isterim müsaade ederseniz.
0: Estağfurullah, bu modelin neden ihtiyaç olarak ortaya çıktığını merak etmeye başladım.
1: Hemen izah edeyim.
0: Hı hı.
1: Şimdi koruma altına alınacak olan bir çocuk bizim ilk önce ÇOKİM dediğimiz çocuk kabul ve ilk müdahale birimine gelir. Burada bizim meslek elemanlarımız bu çocuğumuzun hizmet modelini hangi hizmetten yararlanmasının uygun olacağına yönelik inceleme yaparlar. Yani çocuk evlatlığa mı uygun, korucu aileye mi uygun, yatılı kuruluşa mı uygun veya biyolojik ailesine döndürülme durumu var mı tekrar? Bu incelemenin sonuçlanacağı süreye kadar, işte bir gün ile bir ay arasında, bu süreçte bile biz çocuklarımızın yatılı kuruluşta kalmasını istemiyoruz. İstiyoruz ki bu bir aylık süreyi bile bir aile yanında geçirsin. Bu da bizim geçici korucu aile modelimiz oluyor.
0: Evet. Bu da şu an bir test aşamasında.
1: Aynen.
0: Galiba.
1: Aynen öyle.
0: Peki hocam, şimdi koruyucu ailelikle ilgili bilgiler verdik. Koruyucu aile olmak isteyen kişiler Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne mi gelecek? Nereye başvuracaklar? Yani irtibata girmeleri gereken kanallar nelerdir?
1: Koruyucu aile olmak için ikamet ettiğimiz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerine müracaat edebilirler. Ayrıca E-Devlet üzerinden de başvurular yapılabiliyor. Tabii E-Devlet üzerindeki başvurunun amacı şu, bizim o aileye dönüş sağlamamız. Yoksa çünkü başvurunun fiilen kurumda olması gerekiyor. Gerekli evrakların teslim edilmesi gerekiyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda biz ailelerimize dönüş sağlayarak hizmeti anlatıyoruz. Bir ön görüşme yapmış oluyoruz. Şartları uygun olan ve istekli olan ailelerimizi müdürlüğümüze davet ediyoruz.
0: Peki bunun için gerekli evraklardan da bahsedelim hazır konusu açılmışken.
1: Bunun için kimlik numarası beyanı, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, adli sicil belgesi, varsa almış olduğu koruyucu aile birinci kademe, ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği. Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler ve biraz önce söylediğimiz dahiliye, ortopedi ve psikiyatri 3 hekimden alınacak bir sağlık raporu. Dahiliye bulaşıcı hastalıklar yönüyle, ortopedi fiziksel engeli yönüyle, psikiyatri de psikolojik yönüyle ailelerimizin uygunluğunu bize bildirdiklerinde biz de bu evraklarla beraber ailelerimizin başvurusunu alarak sosyal inceleme sürecini başlatıyoruz.
0: Peki hocam, çocuğun koruyucu aileye verilmesi, teslim edilmesiyle ilgili nasıl bir süreç işliyor? Başvuru gerçekleşti.
1: Başvuru gerçekleştikten sonra bizim 4-5 ay süren bir inceleme sürecimiz oluyor. Bir çocuk emanet edilecek aileye, bu ailenin kim olduğu, nasıl yaşadığı, ev durumu, çevre durumu, geniş bir perspektifle inceleme yapılıyor. İnceleme sonucunda komisyonca aileye statü veriliyor. Aileye statü verildikten sonra da ailenin istediği yaş ve cinsiyette çocuk, uygun çocuk denk geldiğinde biz aile ve çocuğu yatılı kuruluşumuzda tanıştırıyoruz. Birlikte vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Aile ve çocuk arasında bağ kurulduktan sonra çocuk aileye izinli olarak veriliyor. Ve 2 aylık bir uyum süreci başlatıyoruz. Uyum sürecini de sağlıklı bir şekilde tamamlayan aile ile koruyucu aile sözleşmesi imzalanarak çocuk aileye yerleştirilmiş oluyor.
0: Az önce belirttiniz, koruyucu aileler koruyucu olacakları çocukların yaşını, cinsiyetini seçebiliyor mu? Öyle bir durum var mı?
1: Kesinlikle ailelerimizin yaş ve cinsiyet tercihini önemsiyoruz. Yani ailelerimizin bakmak istediği bir çocuğa bakmaları için, hani isteklerinin yerine gelmesi için biz de onların tercihlerini önemsiyoruz. Ama bazı durumlarda istişareye de gitmek durumunda kalabiliyoruz. Yani işte yaşı ileri olan bir çiftimize işte bizim başvuru şartlarımızda 25-65 yaş aralığı var.
0: Hı hı.
1: Hani işte 60 yaşlarındaki örnek veriyorum bir aileye ya 0 yaş grubunu çok uygun görmüyoruz mesela.
0: Evet, onların yaşam biçimine de uygun olmuyor.
1: Yani çünkü biz olaya günübirlik bakmıyoruz.
0: Evet.
1: Hani biz diyoruz ki işte çocuk 10 yaşına geldiğinde siz 70 yaşında olacaksınız.
0: Hı
1: hı. Hani biraz daha çocuğun enerjisine, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmalarını önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Çocuk odaklıyız öncelikle. Bizim temel hedefimiz öncelikle çocuk.
0: Çocuğun kriterlerine uygun mu aile, ona bakıyoruz.
1: Aynen. Ondan sonra ailenin taleplerini tabii ki önemsiyoruz. Ama bazı durumlarda bu yaş ve cinsiyet durumunda duruma göre değişkenlikler gösterebiliyor.
0: Peki koruyucu aile olan bir ailenin görev veya tatil amacı, eğer seyahat etmek istese yurt içi veya yurt dışına, bunu çocukla birlikte gerçekleştirebiliyor mu?
1: Tabii ki veli, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışma görevlisinin uygun görüşü ile komisyona sunulur. Komisyon tarafından çocuğun yurt dışına çıkmasının uygun görülmesi halinde il müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayı ile yurt dışı için gerekli izin verilir. Yurt içinde de il müdürlüğünün teklifi, mahalli mülki amirin onayı ile gerekli izinler alınarak ailenin seyahat etmesi sağlanabiliyor.
0: Yani buna da bir engel yok.
1: Yok.
0: Kendi çocukları gibi seyahatlerini de yapabilirler, tatillerini de yapabilirler yurt içine ve yurt dışına. Peki hocam, bir çocuk ne kadar süre koruyucu aileyle kalabilir?
1: Tanımımızda da buna kısmen değinmiştik. Çocuğun hizmet modeli değişince veya reşit olana kadar koruyucu aile yanında kalır. Hani bizim tanımımızda kısa veya uzun süreli diyordu ya bu hizmet,
0: evet,
1: için. Zaten nedeni bu. Çocuğun biyolojik ailesi çocuğun koruma kararının kaldırılarak tekrar kendisine verilmesini isteyebilir. Şartlar uygun ise çocuk koruyucu aileden alınarak biyolojik aileye teslim edilir. Çocuğun koruma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik göstermektedir.
0: Hı hı.
1: Bu konuda il müdürlüğünce değerlendirme yapılmaktadır tabii ki.
0: Peki reşit olduktan sonra zaten kendi özgürlüğüne kavuşmuş oluyor.
1: Evet.
0: Ama koruyucu aileyle dokuları çok uymuş oluyor.
1: Evet.
0: O onlarla devam edebilir yine, değil mi? Bu
1: tabii
0: bir engel değil.
1: Tabii ki bir insan reşit olduktan sonra nerede, kimle, nasıl yaşayacağının kararını kendisi verebiliyor. Bu anlamda takdir kişinin kendisinindir.
0: Şimdiye kadar biz koruyucu aileyle ilgili gerçekten güzel ve detaylı bilgiler verdik. Ama hep bizim alışılagelmiş, aklımızda oturmuş evlat edinme konusu var. Şimdi evlat edinme konusunu bir tanımlayalım. Ondan sonra da koruyucu aileden farkını ortaya koymaya çalışalım hocam. Şimdi koruyucu aileyi anlattık. Evlat edinme nedir?
1: Evlat edinme ile koruyucu aile toplumda genelde karıştırılabiliyor.
0: Hı hı.
1: Çünkü bize gelen ailelerde biz bu durumu çokça görebiliyor ve karşılaşabiliyoruz. Evlat edinme hizmetinde aile evlat edinme yolu ile çocuğun hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını almaktadır. Böylece çocuk ailenin soyadını alarak yasal mirasçısı olur ve aile ile medeni hukuk hükümleri gereği bağ kurar. Anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlar da anne baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir. Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne babadır. Hukuki süreç olarak biraz önce değindiğimiz gibi evlat edinme ile koruyucu aile arasındaki fark, evlat edinmede çocuk ailenin nüfusuna giriyor. Mahkeme kararıyla.
0: Bütün yasal haklarıyla oranın
1: tabii
0: çocuğu
1: ki, oranın
0: oluyor.
1: Oranın aynen bir biyolojik çocuğu olan bir aileden bir farkı kalmıyor.
0: Kalmıyor.
1: Mahkemece karar verildikten sonra.
0: Evet. Yani evlat edinme koruyucu aileye göre çok daha kalıcı, çok daha keskin bir durum.
1: Kesinlikle.
0: Koruyucu aile de bu yeni geliştirilen bir model olduğu için bizim kafamızda. Yani evlat edinmeye göre daha sonradan geliştirilen bir model olduğu için toplum olarak bizim zihnimizde sanki aynı şeymiş gibi geliyor.
1: Doğru.
0: Aslında çok da farklıymış.
1: Aslında 1970'lerde sanırım bu koruyucu aile hizmeti gündeme geliyor.
0: Hı hı.
1: Ama 2000'li yıllara kadar çok az uygulanıyor. Özellikle 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllardan sonra da Türkiye'de çok daha yaygın hale evet. geliyor. Adıyaman'da ilk koruyucu aileye verilen çocuk 2012 yılında veriliyor.
0: Evet, 14 sene zaman geçmiş.
1: Evet, Adıyaman'da 14 yıllık bir geçmişi var koruyucu aile hizmetinin.
0: Peki benim teknik olarak sizden öğrenmek istediğim soruların yanıtları bunlardı. Bunun dışında Adıyaman halkının göre insanın koruyucu aile durumuna bakış açısını nasıl değerlendirirsiniz? İlgi var mı? Yani alaka var mı? Yardımsever bir milletiz biz. Bu konunun bu kadar eğer ilgi görmüyorsa az bilinirliğinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle size katılıyorum bu durumda. Zaten bizim 6 Şubat depremlerinde Türkiye geneli bizim bütün müdürlüklerin telefonları kilitlendi. Hatta biz il müdürlükleri olarak bakanla depremde şu anda sahipsiz çocuk olmadığını belirten haberler yapmalarını istedik ki müdürlüklerimizde çalışma yapabilelim. Telefonlar kilitlendi. Çok aşırı vatandaşlarımız talepte bulundu. Büyük bir reaksiyon gösterildi. Size ilginç bir istatistik vereyim. E-Devlet üzerinden yaklaşık 400 bin başvuru oldu.
0: Yani bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu gösteriyor.
1: Kesinlikle öyle. Toplumumuzun talebi olumlu ama Adıyaman ili olarak biz şunu hedefliyoruz. Diyoruz ki yatılı kuruluşumuzda hiç çocuk almasın. Yani taleplerimizin artmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan koruyucu aile olmalarını istiyoruz.
0: Hı hı.
1: Bir çocuğun hayatına dokunabilecek durumda olanların bir insanın hayatına dokunmalarını bekliyoruz.
0: Bu çocuk sayısı şu an çok fazla mı? Bir rakam verebilir miyiz, sayı verebilir miyiz?
1: Yani bunu Türkiye geneli için şöyle söyleyebilirim. Türkiye genelinde şu anda 24-25 bin civarı çocuk koruma altında. Bunların 11 bin civarı yatılı kuruluşlarımızda, koruyucu ailelerimizde, 14 bin civarı

0: 5-14 yaş aralığında 12.500 küsür. 15-18 yaş aralığında 13.700 küsür. 19 üzeri yaş aralığında da 14.500 lira gibi bir ücret, aylık bakım ücreti olarak ailenin hesabına yatırılıyor. Bunların dışında biz Eylül ayında okula giden çocuklar için artı 2 maaş veriyoruz. Çocuğun eğitim masrafları için.
1: Evet.
0: Nisan ve Ekim aylarında da, yani ilkbahar ve sonbaharda da birer maaş giyim için veriyoruz.
1: Yani 4 maaş aslında hem giyim hem de eğitim masraflarını karşılaması için,
0: yani
1: rutin giderlerin dışında destek veriyoruz.
0: Aynen, yani okula giden bir çocuk için yılda 16 maaş veriyoruz aslında. Hı hı hı. Okula gitmeyen bir çocuk için de bir yılda 14 maaş vermiş oluyoruz. Bu ücretlerin dışında çocuklarımızın harçlıkları ayrıyeten veriliyor. Hatta çocuk tam gün okula gidiyorsa harçlıkları biz eğitim öğretim döneminde iki kat veriyoruz. Hani okul öğlen arası beslenme, evet, ihtiyacını karşılasın diye. Hı-hı. Çocuğun servis ücreti de tarafımızca karşılanıyor. Servis ücretini de biz karşılıyoruz. Hı-hı. Ve diğer önemli bir husus şu. SGK olayı, ailede çalışmayan, eşlerden çalışmayan isteğe bağlı sigortasını başlatabiliyor. Her ay ücretini kendisi yatırıyor, o dekontu bize gönderiyor, biz onun tekrar karşılığını iade ediyoruz. Yani bir nevi evde çalışmayan eşin sigortasını da yatırmış oluyoruz.
1: Bunu kurumumuz mu karşılıyor?
0: Aynen, kurumumuz karşılıyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz ücretler engelli çocuklarımız için de %50 arttırımla ödeniyor.
1: Evet. Ortopedik
0: engel olabilir. Hmm. Yani öğrenme güçlüğü olan çocuklarımız olabiliyor. Hmm. Engel durumuna göre.
1: Dezavantajlı çocuklarda %50 daha fazla bir
0: ödeme veriliyor. Aynı.
1: Evet, anladım. Hocam, benim sizden öğrenmek istediklerim bunlardı. Açıkçası çok verimli bir sohbet oldu. Bilgilendirici bir program oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunları yenileriz. Daha güzel gelişmeler, daha güzel haberlerin verileceği programlarda birlikte oluruz.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Bu hizmeti sizin aracılığıyla daha geniş kitlelere anlatma fırsatı bulduk. Hı hı. Destekleriniz, katkılarınız, iyi dilekleriniz ve iyi temennileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yayınlarınızda başarılar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Her zaman yanınızda olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, 25. Kare programımızın bugünkü 25. karesi koruyucu aile hizmetiydi. Ve bu konuyla ilgili uzman öğretmenimiz Sayın Mahir Ünsal hocamız bizle birlikteydi. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne toplumumuza kattığı değer için, katkıları için teşekkür ediyor. Farklı bir programda, başka bir konukla yine kulak hizalarınızda olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.
2: Kare programı sona erdi. 25. kare programı sona erdi.
3: Kamu spotu.
4: Oldu.
5: Ay. Anne, bakın çok tatlıyım anne.
6: Alo anneciğim.
4: Neredesiniz evladım?
6: Yoldayız, geliyoruz.
5: Nasıl değil mi?
6: Dur kızım, dur şimdi babaannenle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
4: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
6: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
4: Ne oldu? Ne oldu?
7: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
8: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
9: Kendimizi ifade ederken tabii en güzel ifade dili malum konuşmak. Duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, her şeyimizi yakın çevremizde, yakın dostluklarımızla, aile içerisinde veya aile dışında konuş.

0: Konuşarak ifade etmek en güzeli. Ama bu konuşarak ifade etmek bazen mümkün olmayabiliyor. İnsanlar kendilerini maalesef ya bir takım içsel hani mizaç özelliklerinden dolayı diyelim, hani kendilerini ifade etmeyebiliyorlar, edemeyebiliyorlar, veyahut da işte farklı öğrenilmiş bilgiler, çocukluktan gelen öğrenilmiş bilgilerimiz, bizim geçmiş yaşantılarımızla ilgili edindiğimiz tecrübeler, bunlar hepsi bizim kendimizi ifade etmemizde önümüzde engel oluşturabiliyor. O zaman biz kendimizi bazen duygularımızı vücudumuz yoluyla, vücudumuzdaki bir organa giderek o organın diliyle konuşuyoruz. Yani bunlara da tıpta psikosomatik hastalıklar deniyor. Mesela psikosomatik hastalıklara neyi örnek verebiliriz? Özellikle işte kalp hastalıkları, deri hastalıkları, baş ağrıları, migrenler, bel ağrısı, sırt ve omuz ağrıları, diyabet, hipertansiyon, bunların çoğu egzamalar, sedef hastalığı gibi hastalıklar, bunların hepsi aslında bize bir şeyler diyor. Mesela doktora gittiğinizde doktor sizin hastalığınıza araştırıp fizyolojik bir sebep bulamadığı zaman bu psikosomatik bir hastalıktır. Yani bu hastalığı oluşturacak sebep aslında fiziksel olarak yoktur. Ama sizin beyniniz zayıf gördüğü o noktaya giderek, o organa giderek orada bir takım değişikliklere sebep olmakta ve hastalığı ortaya çıkarmakta. Ben yardım istiyorum mesajı diyebiliriz buna. Bakıyorsunuz ki dille ifade edilmiyor ya da farkında değil. Bunlar tabii bilinçli yapılan bir şey değiller kesinlikle. Hani hemen işte midesi ağrıdı, işte başı ağrıdı, işte sırt ağrıdı, bu hemen psikosomatik bir hastalık diyemeyiz. Yani bu ağrılar varsa, bu ağrılar gerçekten hissedilen ağrılar oluyor. Yani bunların hissedilmediğini de kesinlikle iddia edilmez. Bu ağrıyı, bu sızıyı kişi gerçekten yaşıyor. Neden? Çünkü vücudunda o alan maalesef zayıf olduğu için o alanda o hastalık ortaya çıkabiliyor. Duygularımızı organlarımız yoluyla ifade edebiliyoruz diyebiliriz. Çatışmalarımız var, iç çatışmaları yaşarız her zaman içimizde, çoğu zaman. Psikolojik ihtiyaçlarımız vardır. Bu psikolojik ihtiyaçlarımızı dile getirmiyorsak bunların yine organ vasıtasıyla dile getirmemiz mümkün. Ve bunu bir iletişim dili haline getirmek, somatik hastalıklar iletişim dili haline getiriyoruz aslında. Yani çocuklarda çok sık görülür zaten, mutlaka mesela okulda bir sıkıntı yaşamıştır, okula gitmek istemiyordur, o zaman der ki bugün benim karnım ağrıyor der ve hakikaten yorgan döşek yatar çocuk. Ateşi bile çıkabilir. Yani bütün vücut dengesini bozabilecek derecede aslında etkili bir beynimiz var, beyin yapımız var. Yani bir yerde bir sıkıntı çektiği zaman zihnimiz bunu vücudumuza hastalık olarak yansıtabiliyor. En çok kimlerde görülüyor? Bu genelde kendilerini ifade edemeyen, mizaç olarak içe dönük kişilerde daha fazla görülüyor. Hanımlarda daha fazla görülüyor. Çünkü hanımlar her ne kadar çok fazla konuşsalar da yine de hani bu duygularıyla ilgili, belki ihtiyaçlarıyla ilgili konuşmalarının tam ifade edememeleri kendilerini, kendilerinin farkına varmamaları onları bu konuda daha hassas bir noktaya getirebiliyor. İlk önce insanlar doktor geziyorlar bu hastalıkla ilgili. Bakıyorlar işte en sonunda hani doktorlar diyor ki benimle ilgili bir durum yok. Ve psikiyatriye yönlendiriyorlar. Psikiyatriye yönlendirdikleri zaman tabii o zaman tanı daha rahat konulabiliyor. Onun haricinde tabii psikoterapiler gerekiyor bu tür durumlar için. İnsanın kendini tanıması, kendini bilmesi. Biz genelde hanımlar olarak kendimizin hem farkında olmayabiliyoruz, bazen de ifade etmekte de zorlanabiliyoruz. Yani bu kendini tanıma ve ifade etme yönünde bir takım çalışmalar yapmamız lazım. İsteklerimiz neler, ihtiyaçlarımız neler? Biliyorsunuz isteklerle ihtiyaçlar arasında çok fark var. Yani bir ayakkabıya ihtiyacınız vardır ama 500 lira bir ayakkabı ihtiyacınız değil, isteğinizdir. Yine işte bir eve ihtiyacınız vardır ama işte deniz kenarındaki bir ev isteğinizdir, lükstür. Yani ihtiyaçlar ve isteklerimizin farkına varırsak kendimizi tanıma yolunda daha iyi yol kat etmiş olabiliriz. Burada çevrenin çok fazla etkisi var. Özellikle kişiler, başkalarının kendilik algısı dediğimiz bir durum. Kişiler karşısındaki sosyal çevre içerisindeki durumlarıyla kendilerini tanımlayabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal çevremizin bizi tanımlaması, aslında biz kimiz, biz neredeyiz, bunu tanımlamak gerekiyor. Sosyal çevreye bizim katkılarımız neler? Bizim sosyal çevreye anlam yüklememiz. Bunların hepsi aslında bir bütün olarak, yani bizi bir puzzle'ın bir parçası olarak kendimizi gördüğümüzde çok daha rahat ve kolay bir şekilde anlamlandırabiliriz aslında. Ama bu puzzle'ın parçası olmayı da, yine de orada tek bir parçasınız. Siz olmadan o puzzle olmuyor. Ancak siz kendinizi bilmeniz gerekiyor. Siz orada nesiniz? Ayşe şöyledir, Fatma böyledir diye bir takım bilgiler geliyor size, sürekli dışarıdan gelen bilgiler var ve siz onların dışına çıkamıyorsunuz. Dışına çıktığınız zaman sanki kendinizden bir şeyler olmadığını, yok olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki aslında belki sizde tamam o özellikler de olabilir ama onun yanında çok daha farklı bir takım özellikleriniz de olabilir. Mesela işte öğrenci nasıl olmalı, işte çalışkan olmalı, tertipli olmalı, düzenli olmalı. Ben bazen dağıtıyorum, o zaman ben nasıl bir öğrenciyim? O zaman negatif tablo ortaya çıkıyor. Ben de bu negatif tabloyu kendimde kabul etmediğim zaman kendimi inkar etmiş oluyorum. Mesela işte kadın ev hanımı nasıldır? İşte her şey yerli yerinde olmalı, düzgün olmalı, çocuklarıyla ilgilenmeli, yemek dört dörtlük olmalı, her şey tam olmalı. Ama bunlardan bir tanesi olmadığında bu sefer kendinizle ilgili algınız ne oluyor? Orada negatif bir algı yükleniyorsunuz. Hani ben böyle değilim, o zaman ben iyi bir anne değilim gibi kendinizi tanımlamanızda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve burada aslında hani gerçek olan, olması gereken ve sizin yapabildikleriniz, bu iki arada denge kurmamız gerekiyor. Kadın da olsanız, erkek de olsanız, herkesin farklı bir özelliği vardır ve herkes bu özellikleriyle birlikte o isminin anlamını taşır. Siz ona mesela her anne su böreği açamaz ama her anne çocuğunu sever. Yani şimdi siz bir takım yerlerdeki eksiklikle birlikte kendinizi tanımlarsanız, o zaman ben bu alanda eksiğim dersiniz. Aslında sizin de yaptığınız çok daha farklı güzel şeyler vardır. Siz kendinizdeki olan olumlu yönleri ortaya çıkardıkça diğer tarafta ümidiniz yeşerir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Evrende zaman içinde değişmeyen hiçbir nesne varlık yoktur. Değişim, gelişme ve yok olma eşyanın kaderindedir. Bu canlı cansız her nesne için mümkündür. Varlığa ait bu ilahi ölçü, onun sonradan yaratılmış olmasındadır. Farkında mıyız? Ra'd suresi 3. ayette Yüce Rabbimiz, O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden, erkekli dişili iki eş yaradandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır, buyurmaktadır. Her nesnenin bir ilki ve bir de sonu vardır. Yaratılmış olan her şey genlerinde bu özelliği taşır. Varlığın sonu yokluktur. Evrenin de bir sonu vardır. Bunun en bariz delili evrenin gittikçe genişlemesidir. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi 47. ayet-i kerimede göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Şüphesiz onu genişleten biziz, buyurmuştur. Kıtaları taşıyan katmanlar gerilerek genişleme, yayılma, uzama, esneme olarak tarif edilen hareketleriyle yılda yaklaşık 3 santimetre kadar birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Bu da yeryüzünün genişleyerek yayıldığına işaret etmektedir. Depremler veya diğer doğal afetler neticesinde yayılma gerçekleşmekte ve yeni nehir yatakları oluşmaktadır. Bilimin ilerlemesiyle yapılan hassas ölçümler, yer kabuğundaki genişlemenin yavaş ama belli bir oranda devam ettiğini ortaya koymaktadır. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Radyo FM'de Slow Time başlıyor. Slow Time başlıyor. Slow Time. Slow Time.
1: Sen olmasaydın, ne gökyüzü bu kadar mavi,

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu. Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bir önceki bölümde MS hastalığı üzerine başlattığım sohbetimi kaldığım yerden hastalığın belirtilerinden devam ettireceğim. MS hastalığının belirtileri nelerdir? Hastalığın ilk belirtileri birkaç gün içinde ortaya çıkar, alevlenmeler ve düzelmeler şeklinde seyreder. Başlangıç dönemlerinde tam bir düzelme gösterirken, az sayıda hastada baştan itibaren düzelmeler olmaksızın kötüleşme söz konusu olabilmektedir. MS belirtileri şiddet ve seyir yönünden hastadan hastaya çok büyük değişiklikler gösterebilir. Bazı hastalarda değişik hastalık tabloları arka arkaya ortaya çıkabilir. Daha sonra tam ya da kısmi iyileşme görülür. Belirtiler etkilenen sinir sistemi bölgesine göre de farklıdır. Bunlar arasında halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama bunlar sayılabilmektedir. Bu belirtilerin bir ya da birkaçı birlikte kişide olabilmektedir. Genelde ilk belirtiler kol ya da bacakta kuvvet azalması, güçsüzlük şikayeti ile başlamaktadır. En sık görülen belirtileri sayacak olursak, duyusal belirtiler işte yüzde, kollarda ya da bacaklarda uyuşma, karıncalanma, keçeleşme gibi böyle sertleşme, ağrı gibi duyusal belirtiler olmaktadır. Görme ile ilgili belirtiler görme kaybı, bulanık görme, çift görme, kuvvetsizlik, kolda bacakta kuvvet kaybı, ince hareketlerde beceri kaybı olabilmektedir. İdrar bağırsak sorunlarında ise idrar kaçırma, idrar boşaltma sorunu, idrar aciliyeti ve kabızlık gibi problemler oluşabilmektedir. Güç kaybı, kaslarda sertlik, kasılma, kramp, ağrı, güç kaybı vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta veya her ikisinde birden de olabilmektedir. Baş dönmesi, denge sorunları, işte buna ataksi dediğimiz denge bozukluğu, bulantı, titreme, konuşma bozukluğu, yutma zorluğu, depresyon, kısa süreli hafıza problemleri, yorgunluk bunlar sayılabilmektedir. Daha az sıklıkta da depresyon, baş ağrısı, sağır nöbetleri de görülebilmektedir. MS'de yorgunluk, halsizlik, uyuşmalar gibi şikayetler gün içinde aralıklarla olabileceği gibi günlerce, haftalarca da sürebilmektedir. Atak döneminde olan şikayetlerin en az 24 saat sürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle hastalığın takibi açısından şikayetlerin ne zamandan beri görüldüğü önemlidir. Tanı nasıl konulur? MS hastalığı tanısının konulması çok da kolay değildir. MS hastalığını teşhis edebilecek özel bir test henüz geliştirilememiştir. Hastalığın tanısı konması demek aslında diğer olasılıkları elemek, ekarte etmek anlamına gelmektedir. Tanı için en önemli veriler hastalık öyküsü ve muayene bulgularından elde edilir. MS tanısı nöroloji uzmanı tercihen MS konusunda deneyimli bir uzman tarafından konmalıdır. MS'li kişilerin bir kısmında tanı şüpheli olmaktadır. Çünkü özellikle başlangıç dönemlerde MS'i taklit edebilen pek çok hastalık vardır. MR ve beyin omurilik sıvısı yani bel suyu incelemesi gibi laboratuvar bulguları da MS dışında pek çok hastalıklarda benzer şekilde bulgular verebilmektedir. Tek başına hiçbir test MS tanısı için yeterli olmayacağından öykü, nörolojik muayene ve tetkikler sonucunda hepsi yorumlandıktan sonra tanı konulmaktadır. tanı aşamalarını sıralayacak olursak, doktor geçmişimize ait sağlık bilgilerini dinleyerek MS hastalığına ait belirtilerin geçmişte görülüp görülmediğini araştırmakta birinci aşamada. Daha sonra ayrıntılı bir nörolojik muayene yapılmakta. Ondan sonra ise muayene de bittikten sonra MR ile MS tanısında, MS hastalığında oluşan plakların mevcut durumu araştırılır. MR yumuşak doku hassasiyeti en yüksek olan görüntüleme yöntemidir. MS hastalığı lezyonları bu filmlerde soluk alanlar olarak görülmektedir. Uyarılmış potansiyeller adı verilen ve merkezi sinir sisteminin belli bir uyarıya uygun zamanda verdiği yanıtı ölçen testler yapılır. Başka bir deyişle bu testler sinirlerin ileti hızlarını ölçme teknikleridir. Miyelin kılıfı hasarlanmış olduğundan dolayı MS hastalarında iletiler, sinir iletileri daha yavaş iletilir. Bunun 3 ana tipi vardır. Görsel uyarılmış yanıtlar, görme ile ilgili sinirleri inceler. İşitsel uyarılmış yanıtlar, işitme ile ilgili sinirleri inceler. Somatosensöryel uyarılmış yanıtlar, kol ve bacaklardaki duysal sinirlerle ilgili incelemeyi yapmaktadır. Belden alınan beyin omurilik sıvısı, yani bel suyu incelemesi de yapılabilir. Bu işlemde omuriliği çevreleyen sıvının içeriğine bakılır. Bu sıvıda bağışıklık sisteminin aktivitesini gösteren bantlar, miyelin proteinleri de görülebilmektedir. Her hastanın MS'i kişisel olarak değerlendirilmeli. Herhangi iki MS hastasının birbirlerine benzemediği de unutulmamalıdır. Ayırıcı tanıda hangi hastalıklar vardır? MS ayırıcı tanısında MS ile ilişkili birincil merkezi sinir sistemi hastalıkları, MS ile karışabilecek sistemik hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Vitamin B12 eksikliği, Behçet hastalığı, sistemik lupus hastalığı gibi romatolojik hastalıklar, AIDS hastalığındaki gibi kronik enfeksiyonlar ve benzeri hastalıklar sayılabilmektedir. Tanıda dikkat edilmesi gereken koşullar, 60 yaş üstü veya genç erişkin öncesi başlangıç, bu önemli bir husustur. Ailede benzer hastalık öyküsünün olması, genç bir hastada ilerleyici bir klinik seyir, erken dönemde bilişsel aktivitelerde bozulma, merkezi sinir sistemi tutuluşu dışında belirtilerinin oluşması, baş ağrısı ve beyin zarı iltihabı, yani menenjite dair belirtiler, işitme kaybı, tek başına ilerleyici denge bozukluğu sayılabilmektedir. Bu durumlarda herhangi birinin olması söz konusu, hastalık MS lehine yorumlanır. Ayrıca hastalığın seyrinin de ciddiyetine dikkat etmek gerekir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden MS hastalığının tedavisinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Doyan doysun, doymayana söylesin. Piyangodan para vurdu mu la küt diye. Radyolar söyledi, mecmualar yazdı. Gazetede resmim çıktı mı la küt diye. Bacım gelmiş soruyor, kardeşim burada mı? Göz aydına getirmiş buzdolabı. Emmim de getirmiş teze bir halı. Küsürürler barıştı mı la küt diye.

dayım da geldi. Bir taksi kapıda durdu mu la küt diye. Televizyon teybimi de getirmiş, İstanbul gümrüğüne de yatırmış. Aceleyle pasaportu da yitirmiş. Dayım gidemedi, burada kaldı mı la küt diye. Geçen sene oğlum bir öküz çaldı, etini yedi yetmesince derisini sattı. Polis de yakalayıp içeri attı. Hakim 40 sene hüküm bastı mı la küt diye. Geçen günü iş bilene göz attım, para çıktığını ona da anlattım.

sev. İnsanları baştan yoldan etmişsin. Bir onda haksızı haklı etmişsin. Aha bunları kızıl tuğ yazdım la.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
0: Adi Efendi.

acılara söyleyecek sözüm yok. Sadece gözlerime bak. Uğrunda ölecek binlerce acı, binlerce anı. İkimizin ortak suçu bunlar. Suçu ben üstlendim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve himayelerinde düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı. Etkinlikle ilgili Rektör Keleş, iletişimin yalnızca bilgi aktarımının ötesine geçerek stratejik bir güç haline geldiği günümüzde yapay zeka okuryazarlığı, dijital dönüşüm, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi önemli başlıklar ülkemizin iletişim yüzyılı doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyonun ülkemiz, iletişim camiamız ve akademik dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, program kapsamında üniversitelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi alanındaki rolü ile COP31 sürecine yönelik yol haritası ele alındı. Adıyaman Üniversitesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bilim diplomasisi alanlarında sorumluluk almaya, bilimsel birikimimizle ülkemizin COP31 vizyonuna ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan ve Adıyaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bedri Aydoğan, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, nazik ziyaretleri için kıymetli konuklarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba? Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
4: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
5: Çocuğun aşını ne zamandı?
6: Hekimimi değiştirmek
7: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
8: En yakın hastane nerede?
9: MR sonucu.
10: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor Resul Kurt, Doçent Doktor İshak Şan ve Avukat Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve beraberindeki heyet üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki altyapısı, üniversitemizde yürütülen çalışmalar ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmenin ardından üniversitemiz bünyesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknokent binalarında incelemelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli desteklerden dolayı sayın milletvekillerimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Bölümü 2026-2027 özel yetenek sınavı başvuruları devam ediyor. 25 Ağustos 2026 saat 9.30'da yapılacak sınavın ön başvurusu 18 Ağustos'ta sona erecek. Online başvuru, detaylı bilgi ve kılavuz için Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme, ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor.